Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir daha setimi giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu namet şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler, kanatlansın türküler, kanatlansın türküler.

0: Dinle.
1: Hala ilki gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Veda etmem ben bu aşka. Gözüm yok ki

yok artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: olsun demesinler. Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
3: Reklam. Horonun frekansı. Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak Amilli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Vatanı korumaya yemin etmiş bir askerdi. Kuracağım mutlu bir yuva, kardeş gibi gördüğüm dostlarım vardı. Kusursuz bir mutluluk tablosu.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri 12 Savaşçı. Eski Rus istihbaratı görevlisi Sergey, görev yaptığı dönemdeki usulsüzlükleri ve acımasız kişiliği nedeniyle teşkilattan ihraç edilir. Ancak bu onun için bir son değil, yıllardır hayalini kurduğu karanlık planı hayata geçirmek için bir başlangıç olur. Yıllar içinde kurduğu gizli organizasyonu uluslararası bir suç ağına dönüştüren Sergey, dünyanın en zengin iş insanlarını, sanatçılarını ve politikacılarını bu ölümcül sistemin parçası haline getirir. Deep Web üzerinden yürüttüğü yasa dışı bahis ağı sayesinde geleneksel kumar anlayışını aşan ölümcül oyunlarla milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurar. Organizasyonun en kanlı etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü tek bir binaya kapatılır. Büyük ödüle ulaşmanın tek yolu hayatta kalan son kişi olmaktır. Tüm mücadele dünya genelinde gizlice canlı yayınlanırken izleyiciler anlık bahislerle bu ölüm kalım oyununa ortak olur.
2: Another $10 million on Lisa's survival.
3: Yes, that's it.
4: Ben asla yalan söylemez. Ama doğruları gece.
1: Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Ömer İhan ve Ateş Özkan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom So, Ron Moss ve Arif Ben Badra var. İyi seyirler. Sinevizyon.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Aşk tanrısıyla dans ettim dün.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Radyo Karadeniz. Ademle her telden, dağından denizine,
2: hüzünden horona. Bu frekansta Karadeniz var.
3: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz WhatsApp iletişim numaramız 0532 715 0694.
5: Hey gidi Karadeniz.
3: Burası Radyo Karadeniz. Mottatişe aha aha. Bukri aşo ardaha.
6: Şehrin en iyi müziği.
7: Senin hayatın.
6: Senin müziğin.
8: Kırmızı karateli sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri.
9: Adem'le Hertel'den başlıyor.

0: Radyo Karadeniz WhatsApp iletişim numaramız 0532 715 06 94.
1: Adem'le Hertel'den.
2: Adem ile Hertel'den.
3: Adem'le Hertel'den.
4: Adem'le Hertel'den.

Kaderim olur belki, Allah'ım beni duyar. Mevlam tüm kulunun dualarını, isteklerini hayırlı olanlardan kabul eylesin inşallah diyerekten güzel bir günde haftanın tam ortasında. Saatler 10.47'yi gösterdiğini, birazcık geç kaldık ama affola diyelim. Güzel müzikleri yayın saati içerisinde sizlerle buluşturduk. Ve bu saat itibariyle de ben de huzurlarınızdayım. Burası Radyo Karadeniz 87.5 90.6'dan bizlere kulak verebileceğinizi hatırlatmış olalım. Ben programcınız Adem, programı da her telden. Burası Radyo Karadeniz 0532 715 06 94 doğduğumuzu da hatırlatmış olalım. Bir günaydınlaşalım, bir toplanalım, sonrasında sohbetimiz, muhabbetimiz olacak.

Lim dedi, Hakan Kurt yorumu sırayı aldı. Davut Güloğlu, Recep'im Cimilli bu derken güzel bir çalışma. Hakan Kurt yapay zeka ile yapılmış çokça dinlenen çalışmalar arasında biriydi. Hanım saatleri 10.46 yaptık. Tam da haftanın ortasındayız. Ayın son günlerine yanaştık. Son haftası demeyeceğiz. Bir haftamız daha var ama haftaya bugün Eylül ayını da bitiriyoruz. Kış ayında sonbahar ayına yavaş yavaş geçiş yaptığımızı hatırlatmış olalım. Dışarıda muazzam, muhteşem, güzel, şahane bir hava var. Herkeste böyle bir çaydan kalma bir yorgunluk var ama olsun, bizler müziklerle sizlerin keyfini yerine getireceğiz. Bir nebze de olsun gülümsetmeye çalışacağız. Şimdi bir tarafta sizlerden gelen mesajlar olacak ama bir günün konusuna bakalım. Dikkatimi çeken bir şey vardı. Erkekler ve kadınlar. Geçen hafta işte haberleri izlerken bir baktım, şey yapmışlar, araştırma yapmışlar. Erkekler mi daha dedikoducu yoksa kadınlar mı? Erkekler mi daha dedikoducu yoksa kadınlar mı diye bir soru sormuşlar. Çok farklı bir sonuç çıktı. Sonucu sizlere aktarmadan ikinci saatte, programın sonunda aktaracağım. Sizce yorumunuz nedir? Erkekler mi daha dedikoducu yoksa kadınlar mı? Hani erkekler diyeceksiniz, neden? Hemen buna bıdı bıdı bıdı diyor. Ya da kadınlar diyeceksiniz. Birini görünce kıyafeti, giyinişi, yaptığı işle ilgili çok konuşurlar. Hadi dedikodu, hadi şu kaynatmalar. Bilim adamları araştırmıştı. Hani beyne yararı vardı da fazlası da zarardı. E işte dediler ki bunun araştırmasını yapmışlar. Erkekler mi daha dedikoducu, kadınlar mı, size soruyoruz. Cevapları göndere durun. 0532 715 06 94. Bu arada Cengiz Bey, kolaylıklar diliyorum, yolda sanırım. Asansörü yaptır dedi, bir gün gitmedi. Bir gün geçmedi. Bir gün geçmedi, hemen yaptırdık. Erkekler mi daha dedikoducu yoksa kadınlar mı? Ne dersiniz? Yorumları gönderi durun. Bu arada bir gün aydınlaşalım ya. Sabah programa gelmeden Razcı da yazmışlar. Sor ya demiş. Neredesin hani? Buradayız burada. Bizler geldik.

Devam ediyoruz. Sorunuz neydi? Duyamadım. Erkekler mi kadınlar mı dediniz ama hangisi ne demiş? Efendim dedikodu. Dedikodu. Bıdı bıdı. Dedikodu. Erkekler mi daha dedikoducu yoksa kadınlar mı? Bizde kadınlar önde demiş Cengiz Bey. Günaydın, hayırlı yayınlar. Erkekler mi kadınlar mı bilmiyorum ama güzel bir Karadeniz müziği gönder, sonrasında düşürürüz biz. Sevgili Murat demiş ki erkekler dedikodu yapmaz, sadece olayları analiz eder. Tabii ki de kadınlar dedikoducu demiş.

0: Gazi Hanım da gelmiş efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz demiş ki kesinlikle erkekler, imzamı bile atarım demiş. Erkekler mi daha dedikoducu kadınlar? Adem Bey günaydın, hayırlı yayınlar. Talep Gıda satış sorumlusu Ahmet Ataseven ben demiş. Bizim malum şarkımızı personel müdürü Ali Bey, muhasebeci Recep Bey, tüm çalışanlara armağan eder misin? Hayırlı yayınlar demiş. Hangi çalışma?
1: Kalbindeki yerine hiç kimse koyamam.
0: Hangisiydi ama? Hani şey var ya, ama hangisi? Talep Gıda çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum. Selamlar. Bütün toptancılarımıza, bütün sevkiyatçılarımıza, bütün müdürlerimize. Şey yapalım mı? Hadi bir müdürlerimizi de beğenelim. Müdürüm!
1: Müdürüm!
0: 0532 715 06 94'teyiz. Günün konusu ne? Günün konusu mu? Günün konusu erkekler mi, kadınlar mı daha dedikoducu? Birazcık şöyle eşeleyelim bakalım. Şimdi şey yapıyorlar. Ay şu bizim gençleri söylesek var ya. Şu Ahmet'in eşi var ya eşi. Şu bizim kanka var ya kanka. Dedikleriniz varsa paylaşın, hadi bakalım. Birazcık gülümseyelim.

Burası Radyo Karadeniz. Adem'le Herter'den.

Erkekler demiş kimseye söyleme. Erkekler kimseye söyleme dersin, 5 dakika sonra kanka sana bir şey anlatacağım diye söyler. Dedikodu işinde demiş. Kadınlar ise aramızda kalsın. Erkek tabii aynı günde 7 kişi erkek grubuyla konuşabilir de demiş. Şimdi normalde baktığında şimdi kadınlar da erkekler de dedikodu yapabilir. Onu herkes yapıyor. Siz de yapıyorsunuz değil mi? Bazıları diyor ki ben dedikodu yapmıyorum, ben olanı söylüyorum. Olanı söylemek de zaten dedikodu değil mi? Biri orada değilken arkasından konuşmak da dedikodu değil mi? Şimdi kadınlar da erkekler de dedikodu yapabilir. Araştırmalarda da dedikodunun kadınlara özgü olduğuna dair basit bir sonuç çıkmıyor. Herhangi bir sonuç çıkmıyor. İşte bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Daha da çok kişilik ve sosyal çevre ve ortam etkili oluyor bu dedikodu işine. Sizce dedikodu kadınlar mı yapıyor daha çok, erkekler mi? Hadi bir düşünün. Kendi içinizde düşünüp de kendi kafanızda yoğurup da kalmasın. Paylaşın bizlerle. 0532 715 0694.

0: Gergen ve her telden.
1: Bugün programın sonunda tartışma çıkmaz değil mi? Hani şöyle %50'lik dilimle gidiyor. Kadınlar genellikle erkekler diyor. Bir dinleyicimiz var. Dedi ki biz kadınlar. Erkeklere taş çıkartırız demiş. Hayırlı yayınlar Talep Gıda. Ha, XX Large istemişti. Evet evet tamam. Şimdi hatırladınız. Büyüğün en büyüğünden. Fatih Bey selamlar. Bugün hangi bölgedeyiz? Dün Ardeşen'deydiniz de. Rize Merkez. Sesimizi duyanlar. Selamlar göndermiş olalım. Hadi sorumuzu sizlere de iletelim. Sadece Rize değil tabii ki de. Trabzon'a, Ofun'a, Araklısı'na, Sürmene'ye, Arhavi'ye, Hopa'ya, Fındıklı'ya, Ardeşen'e, Çamlıhemşin'e ya da köylerde bizleri dinleyenlere. Ya da bizim Aziz abi de dinliyor değil mi? Sabah inerken bir baktım bizim tam binanın altında yaşlı bir amcamız oturuyor. Aziz abi. Kendisi de Trabzonludur. Her daim radyo dinler. Şimdi o da dinliyorsa söyledim de diyecek ki olur mu ya bizim kadınlar bizleri pabuç bırakır mı ya? Dedikoducu onlardır. Aziz abi ne dersin? Kadınlar mı erkekler mi? Kadınlar mı erkekler mi daha dedikoducu? Hadi şey yapalım bazılarını bizlerle paylaşabilirsiniz. Genellikle neyin üstünde de dedikodu yapılıyor?

Yeter ki kadınlar toplansınlar dedikodu için. WhatsApp'tan grup oluşturmuşlar. Yok öyleydi, yok böyleydi. Şey yapasım var. WhatsApp grup ekran fotoğraflarını paylaşın bir. Dedikoducu gruplar var değil mi? Aman Allah'ım, bakın burada bu ne olmuş? Şunlar ne var? Sabah demiş ki sor ya diye soru sormuş. Şimdi doğum mesai silinmiş, kolay gelsin efendim demiş. Gelsin gelsin. Kolay gelsin size de. Abim dedikoduyu çoğu yaşlılar ve boş insanlar eder. Fark etmiyor abi. Erkek de yapar, kadın da yapar demiş. Hadi beyler bak, kadınlar daha baskın çıktı. Erkekler yapar deyip duruyor bak. Canan Hanım da gelmiş. Erkekler daha dedikoducudur. Altı üstü yok. Net. Çok kalın.

Bugün Hopa tarafındayım. Geçiyorum adım belirmiş ama şarkımızı gönderir misin? Ha, Hopa'ya varmadan hemen gönderelim. Hemen şöyle. Bunu da buradan buraya. Bunu da buradan buraya. Şöyle. Hop. Geliyoruz. Tamam mıyız? Hazır.

0: Valla gelen cevaplar bayağı bir böyle detaycı ve yani. Beyler, bayanlar, bilmiyorum artık. Bak, bir dinleyicim demiş ki yemin ederim bir gün kafeye gittim. Yeğenlerimle birlikte İstanbul'da yanımızda oturan 5 erkek bir dedikodu yaptı ki ben bayan olarak utandım demiş. Bayanlar geçmiş bu, bayanları geçmiş bunlar demiş. Oo, teyzeler iyidir ama erkekler diyorum demiş. Dedikodu işinde teyzeler daha ön safta ama erkekler daha ön safı da alıyor demiş. Merhaba Adem Bey, nüfus olarak hep erkek yoğunluğu fazla olan iş yerlerinde çalıştım ve net diyebilirim ki kadınların yapmadığı dedikoduları erkekler yapıyor demiş.
1: Bana 1,5 saniyeden fazla bakarsan ya aşık olursun ya da olay çıkar. Ben seni uyandırayım bebeğim, bebeğim. Kış kış
0: cinnet. Bebeğim fazla bakmam, aşık olursun. Kış kış cinnet, kış kış. Valla bu maziyi pek anlamadım ya. Talep gıda aslında bir yayına mı alsak, bir dakika şöyle bir bakalım hemen. 2, 3, 4. Ahmet Bey, müsaitseniz sizi canlı yayına alacağız. Bu müzik nereden geldi? Şu bir XXX Large sonrasında büyüğün en büyüğü. Sonrasında 5 dakikadan fazla bakarsan aşık olursun. Şansımızı deneyelim bakalım.

cevap verilmedi. Bugün bir de yalnız olduğum için sekreterliği de ben yapıyorum. Hayırlı yayınlar Adem Bey. Boş verdim kavuşmayı şarkısını çalarsanız rica ediyorum. Bu şarkı size ve sizi dinlemekte olan herkese gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Erkekler dedikoducu, Allah korusun, Allah korusun. Hayırdır ya? Orta noktayı bulamayacak mıyız bugün? Bakalım bakalım devam ediyoruz şöyle. Efendim 0532 715 06 94. Abim günün konusu ne? Ne oluyor erkekler, kadınlar bir şey diyorsunuz demiş. Efendim konu mu? Erkekler mi daha? Etrafına bir bak. Erkekler mi daha dedikoducu, kadınlar? Hangi?

0: Erkekler mi daha dedikoducu, kadınlar mı? Çok net bir şekilde söylüyorum, erkekler diyen, kadınlar birazcık daha ön safta gidiyor. Beyler, hadi bakalım 0532 715 06 94. Şimdi hemcinslerime sesleniyorum, nerelesiniz? Kadınlar ön safta. Normalde bakarsın kadınlar daha dedikoducu olur evlerde bir araya gelince. Ya da WhatsApp gruplarında dersin ama beyler birazcık daha ön safta gidiyor gibi. Hanım, kısacık bir haber merkezine bağlanacağız. Günün gelişen olaylarını dinleyelim. Ardından ikinci saatte buradayız.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı. Spor. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A-Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0460 4 217 94 71. Aksa

İstek çalışmaydı, bakalım kim istemiş. Gaye Hanım demiş ki Ali Şenli, gencimiz Barış Berberoğlu ve Ali Efe Koçan'dan Haydi Eğer çalabilir misiniz demiş. Gönderip armağan etmiş olduk. Burası Radyo Karadeniz. Mesaj

Mesajları gönderir durun. Hadi bakalım sizlerden de mesaj bekliyoruz. 0532 715 06 94 532 715 06 94 iletişim numaramız. Erkekler mi daha dedikoducu, kadınlar mı? Sevgili Mesut da aramıza katılmış. Selamünaleyküm. Günaydın Adem Bey. Kolay gelsin. Nasılsınız demiş. Teşekkürler. Bizler iyi. Sizler nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz diyelim. Güzel bir Burak King yorumuyla gidelim mi? Senin bence gidesin var desin. Sonrasında buradayız.

Burası Radyo Karadeniz.

0: 11.28 yaptık saatleri. Devam ediyoruz. Sevgili Murat demiş ki, abi ne kadar da araştırma yapsalar da, işi erkeklerin üzerine yıksalar da, kadınlar daha dedikoducudur. Kendi düşüncem demiş. Çünkü her nereye gittiysek, her nerede toplandılarsa, ne var ne yok, o ne oldu, bu, şu, bunu ne ettiler? Bütün her şey dedikodudan geçiyorum. Eski kayıtları unutmuyorlar dedi.
1: Fahrettin.
0: Hayırlı yayınlar. Cumhuriyet İlköğretim Okulu kantincisi. Kadınların adı çıktı. Yoksa erkekler daha dedikoducudur demiş.
1: Fahrettin.
0: Kim? Bakalım Hülya Hanım. Hoş geldiniz. Yazıp göndere durun. 0532 715 0694. Düşüncelerinizi soruyoruz. Kadınlar mı? Erkekler mi? Daha dedikoducu. Araştırma yapmışlar bilim adamları. Genellikle hani kadınlar ön safta olsa da erkeklerin üzerine yıkmışlar. Araştırmalarda erkeklerin daha dedikoducu olduğu çıkmış. Yani bilmiyorum. Siz ne dersiniz bu yoruma?

0: Demiş ki dinleyicimiz, konu konuyu açar. Ben de öyleyim. Doğrudur, arkadaşlara katılıyorum demiş. Hangisine? Ne kadar da bilim adamları erkeklerin üstüne yıksa da kadınlar mı dedikoducu demek istiyorsun? Hayırlı yayınlar, isteğimi unuttunuz demiş. Bakalım Suat Sarı İbrahim'den boş verdim kavuşmayı. Varsa birazdan göndereceğiz. Bakalım. Yapma ya demiş, erkekler daha dedikoducu. Hafize Hanım aramıza katılmış. Ben Ümraniye'den Hafize Sultan. Çeylili. Önceden çalışıyordum orada. Ne demiş? Orada bir arkadaşım vardı, kulakları çıt pıt duyardı. Dedim ki erkekler dedikodu yapmaz dedi. Sen öyle san demiş. Sen duymuyorsun. Yoksa üst kata bir bak, müdürler bile dedikodu yapıyor demiş. Demek için bir şey dedim büyük müdüre. İki akşam sonra diğer yardımcı müdür bana söylüyor. İşte tam dedikoducular, bıdı bıdıcılar değil mi?
1: Dönüyor hep kendine dünya. Sormadı hiç hatırıma asla. Kalbine gel kalbime.
0: Hayırlı yayınlar. Yeni geldik. Konu ne demiş? Konu mu? Dedikoduyu kadınlar mı erkek yapıyor? Kadınlar mı yapıyor, erkekler mi? En çok hangileri yapıyor? Bak sevgili Cengiz abi demiş ki kavga olmasın, araştırmalar iki cinsiyetin de benzer oranlarda dedikodu yaptığını, ancak kadınların genellikle sosyal ilişkiler, erkeklerin ise daha çok spor, siyaset ve başarılar üzerine konuşmaya meyilli olduğunu gösterir demiş. Yani orta yolu bulmuş. Hadi Cengiz abiyi kurtardın bize.

Açan oldu olacak, seven seveni alsa. Güzel bir grup İmera yorumuna kulak verdik. Öncesinde grubon. Boncuk boncuk gözeydi. Ve devam ediyoruz. Sorumuz şu. Dedikoduyu kadınlar mı daha çok yapıyor, erkekler mi? Bilim adamları da araştırmaya girmiş. Hani herkes sorunca birden kadınlar diye söylüyor ama araştırma sonucu bu yük birazcık erkeklerin üzerine kaldı. Ne dersiniz? Yorumunuz nedir? Kadınlar mı erkekler mi daha dedikoducudur? Sevgili hocamız da bizlere kulak vermekte. Sevgili Saffet hocam demiş ki selamünaleyküm, hayırlı günler. Derste olduğum için dinleyemiyorum sıradaki şarkıyı. Benim gibi olanlara, bütün öğretmenlere armağan eder misiniz? Tabii ki. Merhaba, Hürriyet Caddesi canlı yayın aktarma merkezi olarak diyorum ki bizim caddeli olduğunu iddia eden bir arkadaş var. Acayip dedikoducu demiş. Kim acaba bu acayip? Bir de o caddeli değil ama o caddeliymiş gibi konuşuyormuş. Ayrıca caddemize yeni açılan Emir Emrak Gayrimenkul. Bu arada yeni işletmeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Bol bereketli kazançlar diliyoruz. Emir Emrak Gayrimenkul. Ardeşen neresiydi? Hürriyet Caddesi değil mi? Yeni iş yerinde kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki güzel çalışmaları onlara da armağan etmiş olalım. Kavga çıkmasın. Kadınlar erkekler biz ayrım yapmayalım. İkisini de eşit bırakalım demiş. Abi soru ne? Daha yeni geldik. Öğlene giderken yazma fırsatı buldum demiş. Kadınlar mı daha dedikoducu, erkekler mi? Gönder gelsin.

Trabzon, Rize, Artvin, Karadeniz'in o güzelim memleketleri. Karadeniz bir başka güzel. Karadeniz deyince Uzun Gölü'nden Aydın'a, Boşka Kara Gölü'nden bütün her şeyin güzel olanının en çok olduğu memleket değil mi? Karadeniz'de olup da neden Karadenizliyim diye isyan eden yoktur herhalde. Genellikle övünenler var. Çünkü dışarıda da Karadeniz'i deyince mert, dinamik, sözünün eri değil mi? İki güzel Karadeniz sanatçısı İsmail Türüt ve Onay Şahin yorumuna kulak verdik. Trabzon ve Rize dedi. Artvin'i unuttular ama olsun. Efendim devam ediyoruz. Bundan sonra işimiz Yüce Mevla ya. Bizim caddeli ol... Bizim caddeli olduğunu iddia edip bir yandan dedikodu yapıyorum. Keşke isimle bağışlasaydınız Kemal Bey. Keşke ismi de söyleseydiniz. Ha bir dakika, bu Yusuf mu acaba? Şimdi o Hürriyet Caddesi ve diğer arka caddede bazı dükkanların kapıları işte bir caddeden girip diğer caddeden çıktığı için hangi caddeli olacağına karar veremiyorlar değil mi? Nerede sohbet muhabbet daha iyiyse orada. Bu dedikodu değil ama. İş geliştirme, sohbet muhabbet değil mi? Bu arada yeni açılan işletmelerimize de tekrardan başarılar dileklerimizi iletmiş olalım. Emlakta, gayrimenkulde, al sat. Hani uygun ödeme seçenekleri de diyelim ama var mıdır bilmiyorum. Vallahi bu zamanda gayrimenkul işi de yapmak zor ya. Gerçekten büyük büyükün altına girdiniz ama başarılar dileklerimizi de iletmiş olalım. Emir Emlak Gayrimenkul Danışmanlık, kolaylıklar diliyorum.

0: Erkeklerin ne demiş? Erkekleri bu konuma sokmak dedikoduya giriyor demiş. Ha, biz de mi dedikodu yapıyoruz? Ne alaka demiş. Kadınlar dururken erkeklerin dedikodu yapması haddinize mi acaba demiş. Bunu söyleyen de bir kadın.
1: Dünyanın her yerinde var bizim akrabamız. Saat gibi çalışır gece gündüz kafamız. Bakışımız farklıdır.
0: İsmine gerek yok zaten onun adı vardır. Bak nasıl da tahmin etmişim yazmadan.
1: İstanbul, İzmir, Urfa, Karsi, Maraşi, Bizum, Muhtar, Vali.
0: Şimdi ne çalsak şöyle sıraya da almadık ama sıraya ne gönderelim? Şöyle güzel bir Karadeniz yorumu mu yapsak? Ne yapsak? Güzel bir Erol Şahin yapsın mı? Hadi birazcık daha tulum diyelim. Ver elini desin. Sonrasında buradayız.

11.54 yaptık saatleri. Yavaş yavaş programın da sonuna geldik. Efendim, dedikoduyu sorduk. Erkekler mi kadınlar mı daha çok yapıyor dedi. Bazıları dedi ki erkekler, bazıları kadınlar. Bazı erkekler kadınlara taş çıkartır dedi. Bazı kadınlarımız ise dedi ki erkeklere zaten yakışmaz. O ne Fadıma hala gibi yani. Kadınlar dedikoducu. Şimdi dedikodu arkasından konuşma. Genellikle ilgili kişi ortamda yokken gerçekleşen bir eylem. Yani biri orada yok, onun arkasında konuşmak. Çarpıtılması ise yayılan bilgiler kulaktan kulağa değişir ve orada değişmesine çarpıtmadır. İletişim biçimi insanlar arasında bir bağ ve bilgi alışverişi yolu olarak ortaya çıkar demiş. Yani bazen dedikoduyu karıştırıyor muyuz? İşle ilgili konuştuklarımız ayrı ama biri yokken arkasında konuştuklarımız ayrı. Neyse, hani dedikodu için de bir araştırma yapıldı.

sağlığa yararlı olduğu bilimsel olarak da öne sürülmüş. Sosyal bağları güçlendiriyormuş. Stresi azaltıyor ve insan rahatlıyor. İçindekileri söyleyince var ya. Var mı sizde de böyle oluyor mu acaba? Sessiz olun. Biri bir yerde yokken arkasından konuşmayın. Son mesajları toparlayalım. Bu arada araştırmalarda, evet geçen hafta haberleri izlemiştim. Araştırmalarda da erkekler kadınlara göre daha dedikoducu olduğu öne sürülmüş artık. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ne kadar katılırsınız bilmiyorum.

Bu arada erkekler dedikodu yakışmaz. Fadıma Hala gibi nedir o demiş. Hayır tabii ki. Sizi savundum burada. Sizde dedikodu olmaz. Çok nadir sigara aramızda. O da yani arada 3-5 tane çıkıyor. Yani. Öyle erkekler var ki konuşsun diye üstüne maaş bağlanacak. Öyle erkekler var ki Fadıma Hala gibi sussun diye. Vallahi bilmiyorum, o erkeklerde de oluyor, kadınlarda da oluyor bazen. Yani demem o ki yeter ki sussun, maaş bağlar. Büyük temizlik var Adem Bey. Giderken güzel şarkıları sıraya alırsınız diye umut ediyorum. İnşallah bakalım. Her daim zaten o güzelim şarkıları, o güzelim müzikleri, yeni çıkan türküleri sizler için sıraya alıyoruz. Efendim, haftanın tam ortasında takvimler 23 Eylül'ü gösterdiğinde huzurlarınızdaydım. Bir kusurum olduysa affola diyorum. Amacımız bir nebze de olsun yüzünüzü gülümsetmek. Efendim, her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Güldük, bitti. Konuştuk, yetti. Gününüze renk katan, aklınızdan geçenleri dile dökün.

0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Yine çıkmaz yollarda sarpa sarpa sallandık. Bir kara sevda ki sorma serpe serpe.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısına katıldı. Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği tespit edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenli, 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Spor. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Başka bir frekans için değil, başka bir anlayış için.

0: şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya, peki ya. Buna ne dersin?
3: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın, sakın bir yere ayrılma.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak. Alem dinliyor.

90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor. Spor. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

kasetlerin, Walkman'lerin ve unutulmaz melodilerin çağına 90'lara retro ile dönüyoruz. Burası hafızaları tazelediğiniz adres Retro. Bir saat boyunca pop tarihinin en büyük 12 hitiyle zamanda yolculuğa çıkıyoruz. Sezen Aksu seni

Sezen Aksu ve Tarkan'dan sonra sırada dönemin en hızlı hitleri var. Bir Kelam'dan Her Geceyi dinledik. Hemen ardından Serdar Ortaç'tan herkesin diline dolanan Karabiberim.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0400

0: Mustafa Sandal'ın Gölgede Aynı albümü 1996 yılında yayınlandı. Albümün hit şarkısı Araba Sonrasında Yaşar'dan içten bir balat. Kuşlar şimdi bizimle.
1: Mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm gözümün.

0: Sen hala kuşlara.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

düşen 1996 yılında ilk albümünden Gel Çarem'i seslendirdi. Retro Türk Pop'unun en iyileriyle devam ediyor. 1995 yılındayız.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Reto'nun maalesef bugün de sona geldik. 90'ların Türkçe pop rüzgarı bugün de ruhumuzu okşadı, enerjimizi tazeledi. Unutmayın, o güzel günler, o güzel şarkılar hep bizimle. Bugün kapanış şarkımız Çelik'ten Ateşteyim. Hoşça kalın, müzikle kalın.

ateşle. Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

Yavaş yavaş Eylül'ün sonuna doğru yaklaşırken haftayı ortalamış bulunmaktayız. Peki bu güzel çarşamba gününün tadını birlikte çıkartalım diye o halde hayatın ritmine başlayabiliriz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Yine güzel dopdolu bir iki saat var önünüzde. Hem haberdar olacağız gündemdeki haberlerden hem de uzaklaşacağız biraz daha. Günün stresinden kendimizi uzak tutacağız. O halde gün keyiflensin istiyorsanız radyonuzun sesini açın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım.

0: Televizyon.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You're my person.
0: Cinevizyon.

yanlış kararlar verdiğinizi düşünüyorsanız, bazen verdiğiniz kararlardan pişmanlık duyuyorsanız, karar verdiğiniz saate bakmanızı isteyeceğim. Genelde gece yarısından sonra verilen kararlar, atılan mesajlar hep sonrasında pişmanlık uyandırıyor. Sizler ne zaman karar veriyorsunuz? En doğru kararı verdiğiniz vakit hangisi? Şöyle bir düşünün bakalım. Gün içerisinde özellikle karnınızın aç olmadığı zamanlarda, uykunuzun olmadığı zamanlarda, stresten uzak olduğunuz zamanlarda verdiğiniz kararlar, taze, dinlenmiş bir zihinle verdiğiniz kararlar en doğru kararlar oluyor. Bu yüzden gece yatmadan önce ya da sabah uyanır uyanmaz değil, gün içinde biraz daha böyle kendinizi hazır hissettiğiniz zamanlarda karar verme aşamasına geçin. Mesela gecenin üçünde vermeyin kararı. Gecenin yarısından sonra atmayın mesajları. Sonra pişman olursunuz. Peki Emir'le devam edelim. Gecenin üçünde diyecek hayatın ritminde.

Kahvenizi nasıl alırsınız? Sabah en sevdiğimiz soru değil mi pek çoğumuzun? Modern hayatla birlikte kahve severler çoğalmaya başladı. Her ne kadar uzmanlar kahvenin uyandıktan ilk bir saat sonra içilmesi tavsiyesinde bulunsalar da ilk 2,5 saat içerisinde içilen kahvenin faydalı olduğu insanı mutlu ettiği de söyleniyor. İkisinin bir ortasını bulalım. Hadi gelin siz uyandıktan sonra bir yarım saat kahve içmeyin. Ama kahve içmek istiyorsanız da benim gibi acı kahve sevmiyorsanız da filtre kahvenize şeker eklemeden daha az bir acı lezzet elde etmenin sırrının demlemenin detayında saklı olduğunu söylüyorlar. Doğrusu sıcaklığı, ideal öğütme derecesi, suyun kahve yatağının tam ortasına dökülmesi, bu özel teknikle mükemmel fincanı yakalayabilirsiniz diyorlar. Gene şöyle bir bakalım. Özellikle kuğu boyunlu ısıtıcıların akışın kontrolünü sağladığını söylüyorlar. Dolayısıyla kuğu boyunlu su ısıtıcılarının daha faydalı olduğunu söylüyorlar kahveyi demlerken. Daha tatlı bir filtre kahve için suyun dökme yüksekliğinden tutun da akış hızı da önemliymiş. Merkezden dökme yöntemiyle yapılan demleme kahvelerin daha tatlı, biraz daha hafif bir kahve olduğunu söylüyorlar. Suyun kahvenin merkezine dökülmesi kahve yatağını sabit

bir bakıyoruz ki sosyal medya hesaplarında yüzlerce, binlerce, on binlerce takipçiniz var. Ama gerçek hayatta etrafınızda kaç kişi var? Son yıllarda artık baktığınız vakit çok bağlantı ama az temas ortaya çıkmaya başladı. Modern zamanda pek çoğumuz kalabalıkmış gibi gözükse de etrafımız yalnızız. Yalnız yaşamak kimisi için iradi bir özgürlük ama kimisi için duygusal bir yük olabiliyor. Uzmanlara göre 5,5 milyondan fazla insanın tek başına yaşadığı Türkiye'de artık yavaş yavaş birlikte yaşama bağlarının koptuğunu söylüyorlar. Sosyal medyadan ortaya çıkan bu yalnızlığın özenilmesinin sebebinin gösteriş olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden en güzeli sevdiklerinizle bir arada olduğunuz kalabalık aile sofraları olsun. Yalnız kalmak için çabalamayın.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi son yıllarda her şeyi yapay zekaya soruyoruz değil mi? Sormayın, her şeyi sormayın yapay zekaya. O da yoruldu. Bir yerden sonra yoruluyor. Aynı cevapları veriyor. Sizin istediğiniz yanıtları veriyor. Bu yüzden yapay zekaya sormayın her şeyi. Peki yapay zekadan bir psikolojik destek görebilir misiniz? Size gerçekten ciddi anlamda bir psikolojik destek verebilir mi? Her ne kadar destek amaçlı yararlanmaya çalışanlar olsa da ne yazık ki kesinlikle cevap, özellikle uzman psikologlar tarafından verilen cevap asla hayır olacak. Bu yüzden yapay zekanın elde edemeyeceği mesleklerin başında psikolojide psikologlar da var. Dolayısıyla sizler her şeyi yapay zekaya sormayın, danışmayın. Dolayısıyla psikoloğunuzda yapay zeka olmasın.

biraz daha yavaşlayabilir miyiz? Çok hızlıyız. Çok aşırı hızlı tüketiyoruz her şeyi. Hayatı, aşkları, yaşanmışlıkları o kadar hızlı tüketiyoruz ki sonra bir bakıyoruz geriye dönüp baktığımızda güzel anılar yerine sadece çok hızlı geçmiş bir zaman kalıyor elimizde. Bu yüzden biraz daha yavaşlamak, anın tadını çıkartmak lazım. Hayatın koşuşturmacasında kaybolmamak için hem ruh hem de beden sağlığı için biraz yavaşlamak gerekir diyorlar. Kendinize de zaman ayırarak, küçük anların kıymetini bilerek, hayatın en büyük hazinelerinden biri olan zamanın kıymetini bilerek yaşayın. Bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım. Bugün de hayatı biraz daha sakince, yavaş, dolu dolu ama tadını çıkartarak yaşayalım.

Güneşe alerjiniz mi var acaba? Mesela aydınlık bir ortama ya da güneşe çıktığınızda aniden hapşırıyorsanız güneşe alerjim var diyebilirsiniz. Oysa ki beynimizdeki kablolar birbirine çarpıyor ve burun sinirleri kısa devre yapıyormuş. Uzmanlar bunu böyle açıklamışlar. Sizin de muhtemelen hızlıca burun sinirleriniz çarpışıyor ve kısa devre yapıyor. Yani güneş alerjiniz yok aslında. Burun sinirleri biraz daha hareketli davranıyorlar. Bilimsel olarak açıklanan pek çok mevzunun başında güneşe çıkınca hapşırmak da geliyor. Eğer sizde de varsa bu durum, güneş alerjisi teşhisi koymadan önce kendinizi bence bunu bir düşünün.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerimizin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.
3: Devam ediyor. Devam ediyor.

Umarım araba kullanırken telefonunuza bakmıyorsunuzdur. Öyle bir hata yaptığınızı düşünmüyorum. Ancak yolda yürürken bile telefonu elinden düşürmeyenler için yeni bir sistem geliştirmişler. Yürürken dahi akıllı telefon ekranına kilitlenen insanlar için kaldırımlara döşenen yer ışıklarıyla artık trafik ışıkları daha görünür hale gelmiş. Asıl sorunu çözmek yerine dikkatsizlik ve çevre bilincinden yoksun yürüme alışkanlıklarını kalıcı hale getiren insanların tehlikeli olduğunu anlatmak istemişler bu yeni tasarımlarla. Artık bundan böyle siz de yolda yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın. Akıllı telefon bağımlılığını ödüllendirmek yerine bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için böyle bir çaba sarf etmiş insanlar. Aklınızda bulunsun, gittiğiniz yerlerde yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın.

canınız hamburger istedi diyelim. Mesela gecenin saat 12'sinde, gecenin yarısında canınız hamburger istedi. Aman canım bir akşamdan ne olacak deyip ver dedi siparişi. Gecenin yarısında hamburgeri yediniz. Gün ortasında da öğle yemeği saatinde yiyorsunuz. İşte gece 12 ile gündüz 12'de yenen hamburgerin kalorisi farklı oluyormuş. Araştırmacılar yemekleri değiştirmeyip yemek saatlerini değiştirdiklerinde, öğün saatlerini değiştirdiklerinde daha çok ya da daha az kalori aldığımızı fark etmişler. Geç yiyenler gün içinde daha fazla açlık hissediyorlar. İştahı yöneten hormonlar daha çok ye diyor. Geç saatlerde yemek yenince vücudunuz daha fazla yemek yemek istiyor. Uyanıkken harcadığınız enerji de düşüyormuş ayrıca. Bu yüzden gece geç saatte yenen yiyecek kilo aldırıyor. Yani hem daha fazla yediriyor, hem daha az enerji harcıyorsunuz, hem de aynı kaloriyi tüketmiş olsanız da işte bu yüzden daha fazla kilo alıyorsunuz. Yani yediğiniz yemeğin kalorisinden ziyade yemek yediğiniz saate dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bu yeni yaklaşımla deneyelim bir de diyet yapmayı bakalım.

0: merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

En son ne zaman konsere gittiniz ya da en son ne zaman canlı müzik dinlediniz? Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. 2017'de yapılan bir araştırma yeniden karşıma çıkınca bir kez daha hatırlatmak istedim. Klasik müzik konserine giden insanların stres hormonlarının belirgin şekilde azaldığını fark etmişler. Katılımcılar daha az kafa karışıklığı hissetmiş, daha az üzüntü hissetmiş ve daha az stres yaşamışlar. Biyolojik olarak da stres ve anksiyeteyi azalttığını ispatlamışlar konsere gidince. Bu araştırma klasik müzik konseri üzerine yapılmış ama bana sorarsanız siz sevdiğiniz sanatçıların konserine gittiğinizde de aynı etkiyi yaratacak. Bu yüzden hayatınızdan müziği ve dahi canlı müziği eksik etmeyin.

sabah kolayca uyanabilmek için, sağlıklı uyanabilmek için, zinde uyanabilmek için gece iyi bir uyku önemli tabii ki. Gece iyi bir uyku için de ortamın ısısından tutun da yastığın kalınlığına, yatağın sesine kadar her şey çok önemli. Konfor alanınızı kendiniz yaratmanız lazım, özellikle uyku esnasında. Uzmanlar yatağınızı birkaç ayda bir çevirin diyorlar. Böylece kullandığınız yatağı daha sağlıklı kullanmış olacaksınız. Yapılan araştırmalarda yatağınızı 3 ayda bir çevirdiğinizde yatak gıcırdamasını kestiğini söylemiş. Ve tabii ki varsa eğer vidaları da kontrol etmek lazım. Uyku kalitesi için gerçekten bu da önemli. Gecenin bir yarısında sağdan sola soldan sağ dönerken, gece uykusunda pozisyon değiştirirken insanlar yatağın sesiyle uyanabiliyorlarmış. Böyle sıkıntılar yaşamamak için mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor bu detayında. Her 3 ayda bir de döndürmek, çevirmek gerekiyormuş yatağı, haberiniz olsun bilmeyenler varsa. Sağlıklı bir uykunun altın kurallarından diye.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Şimdilik hoşça kalın. Yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, güzel şarkılarla. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Evet, birazdan Coşkun Show başlıyor. Akşam özel programıyla birazdan Coşkun Show sizlerle. Şöyle sesimizi, frekansımızı ayarlıyoruz. 87.5 Radyo Karadeniz'den canlı yayın birazdan başlıyor. Herkese başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Coşkun Show özel programıyla bu akşam sizlerin. Saatlerimiz 19.01'i göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an sizleri seslenmekteyiz. Bir de akşam programı yapalım dedik böyle. Bir de alkış gönderelim, hadi bakalım. Evet, bizim sesimiz nereye ulaşıyorsa herkese selamlar olsun, sevgiler olsun. Rize, Trabzon, Artvin, bütün ilçelerimiz Karadeniz bölgesinden bütün bölgeye, bütün Türkiye'ye, bütün yurda, bütün dünyaya sesleniyoruz. Başarılar diliyorum. Bu bizi kim alabilir? Bu şansı.

Evet, şöyle Android, iOS uygulamalarından Radyo Karadeniz yazarak radyomuzu internet üzerinden de dinleyebilirsiniz. Şöyle WhatsApp mesaj hattını hemen aktif hale getirelim. Bakalım bizleri kimler dinliyor bu saatte. Bu saatte sizleri bekliyorum. Böyle mesajlarınızı da bekliyorum. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 Nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bak işte. Bu ne güzel konuşuyor. Hiç takılmak. Tabii ki de sabah yayını değil. Yani o uykulu gelip de iki kelime bir araya getirmek gerçekten çok zor. Aha bak nasıl konuşuyorum şimdi. Ey maşallah. Ey mübarek. Oh oh hoşi. Ne güzel gidiyor değil mi? Dağları kalabalık. Sen balkonda ben camda. Oh ne da sarar sevdalık. Jenerik müziğimiz de bu arada yakıyor. Sinan Yılmaz kapısında ayvalık, dalları kalabalık, sen balkonda ben ya, camda ya, ne saray sevdalık.

Eşeli Resul dinler, yalanlar dolanlar. Şöyle bir slow parça dinliyoruz hemen. Baktım, dolandım.

Evet, ikinci jenerik müziğimiz. Hayal Han'dan Demli Çay. Bunu da listeme aldım. Bir Sinan Yılmaz, bir ikinci Demli Çay. Evet, Rize İstanpaşa'dan Lütfullah Salim Kara, herkeslere hayırlı akşamlar. Bir isteğim var, çalarsan sevinirim. Mehmet Erdem'den bir elmanın yarısı, biri sensin biri de ben. Selametle. Abimiz kısa kesti, selametle. Allah selamet versin. Abimizi bir alkışlıyoruz. Rize İslampaşa'ya selamlar olsun. Sesimizin ulaştığı her yere selamlar yolluyorum. Bir de herkese iyi akşamlar diliyorum. Radyo Karadeniz'den akşam enerjisi, akşamın enerjisi, akşamın temposu, yorgunluğu burada çıkartıyoruz bu akşam. Özel programıyla Coşkun Show devam ediyor.

Evet, evet. Bize de kimler yazdığını bakıyorum. Zekeriya abim. Zekeriya Bozkan. Pamuk Gomçun akşam sabah dedi. Abim bugün yayında yoktum. Bugün özel işlerimden sebep yayına gelemedim. Onun enerjisini şimdi çıkartıyorum. Zekeriya abime selamlar olsun buradan. Zekeriya Bozkan'a

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Mezdeke çıktı. Nereden çıktı? Evet, şimdi WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyordum hemen. 0532 715 06 94, 0532 715 06 94. Evet, Rize İstanbaşı'dan bizlere ulaşmıştı abimiz. Lütfullah Salim Kara abimiz. Şöyle bir güzel, bir elmanın yarısı. Biri diye, biri sen, biri de ben. Şöyle atlı parçayı birazdan göndereceğim.

0: Şimdi ne olacak?
1: Sus, meşgul etme, düşünüyorum.
0: Ne kadar sürer?
1: Belli olmaz.
0: İyi. Şimdi ne olacak?
2: Aynen, düşünüyorum.

Çok oldu ya. Mu ne oldu? Abi bütün ailem seni dinliyor. Hamza Baylar, eşi Gülnaz Baylar, İzmir'den Gülşen Aydoğan. Abi her seni radyoda dinliyor, seviyorlar seni. İsmail Türüt'ten Yandı Dağın Ormanı Gülnaz Baylar benim için çalabilir misin dedi. Olur çalarım Ercan'ım, birazdan göndereceğim. O zaman İzmir'e selamlar olsun. Ha buradan bir alkış gönderiyoruz İzmir'e. Fatih kardeşim yazdı. Çok uzaklardan yazdı kendisi. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dileklerini gönderiyor.

0: Kodok dedi Metin abi. Lütfen Metin abi. Metin abi bak yarıda beni kestiriyorsun. Şarkıyı oku dedim. Horon oynar demedin.
1: Fark etmez. Oldu horon ne durdu?
0: Metin abi. Metin abi bak. Yarıda kestirdim.
1: Tamam hadi devam.
0: Gönül dostlarımız böyle Avrupa'dan beri izliyor.
1: Tamam devam.
0: Ben seni nasıl eğittim Metin abi ya?
1: Tamam hadi devam et.
0: Okuyabilirsin. Oku.
2: Ben seni nasıl eğittim diyor Metin abi. Evet yayınımız devam ediyor.

Evet, bizlere kimler ulaştı? Rıfkı amca, Rıfkı abimiz, amca demeyelim, abi diyelim. Evet Rıfkı Baylar, Coşkun'um ben de buradayım, televizyonu kapattım, seni dinliyorum. Benim için Ayhan Aptekin'den Meftare'yi çalar mısın? Ben dedi Rıfkı Baylar, bir alkış gönderelim o zaman. Bu sen iste. Tabii ki de çalarız abim. Vallahi tebrik ediyorum. Rıfkı Baylar'a selamlar olsun. O zaman birazdan Ayhan Aptekin'den Meftare'yi göndereceğim.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 19.31'i göstermekte. Eve gitsem de Akile Vinciniko desem oluyor mu? Şu an diyenler var mı aramızda? Eve gitsem de bir uzansam şimdi. O zamanlar da geliyor şimdi, böyle soğuk havalarda ateşi yakıp böyle sobanın arkasına uzanmak, bu ne sarardı. Ama şimdi her tarafta doğalgaz olduğu için herkes sobayı kaldırdı. Herkes köye, yaylaya. Öyle değil mi Fatih? Katılıyor musun? Evet, şöyle bir soru sorayım. Ya da şöyle bir muhabbet edelim o zaman. Kimin köyünde soba var? Böyle yani köye gidip de sobanın yanında uzanmak isteyen. Aa, hemen yazdı mesela. Zekeriya abimiz. Ben dedi şimdi kelamca. Yani kelamca ne demek Lazca'da? Ben şu an uzanıyorum demek. Si gaşkir dedi. Yani Lazca yazıyor bana. Seni dinliyorum. Şimdi bana da Lazca yazdıkları zaman hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü bölgemizin kültürü. Kültürümüzü yaşatmamız gerek. Tebrik ediyorum Zekeriya Bey. Bak, ben buradan Lazca götürüyorum, sen de bana karşılık veriyorsun. Şimdiki çocuklara desen ki Lazca biliyor musun desen bilmezler. Evet, şöyle bir Rıfkı amcamızın, Rıfkı Baylar'ın isteği Meftar Ayanaptekin'den geliyor. Mekanı cennet olsun abimizin. Şöyle sesi açmayı unutmuyoruz. Akşamdır, kimse rahatsız olacak demeyin. Açın sonuna kadar. Radyo Karadeniz'den sizleri seslenmekteyiz. 87.5 Radyo Karadeniz. Meftar'ı sizlerle.

Oho, yansın ortalık. Ne tulumla girdik böyle ya. Ben Abdikim'de Meftar'ı dinledik. Şöyle bir mesajları hemen okuyoruz. Selam olsun Zekeriya Bey'e. Ali Baylar bizlere ulaştı. Selamun aleyküm, ben Gülesen Dağ evinden Ali Baylar, coşkunum seni dinliyorum, canımsın dedi, bir alkış gönderiyorum. Ali Baylar'a selamlar olsun burada. Kemal Bayrar hemen arkasında, maşallah. Bu akşam hep herkes burada herhalde, Baylar ailesi. Selamun aleyküm, ben Ali. Selamun aleyküm, ben Güllü köyünün eski muhtar Kemal Baylar. Ben de seni dinliyorum. Bir selam. Sağ ol. Sabah olsun, benim için çalabilir misin? Hemen bakıyorum eski muhtarım Kemal Baylar. Bir alkış gönderiyorum sizlere de. Maşallah. Baylar ailesi olarak herkesi burada bekliyorum. Vallahi herkes burada. Anlaşıldı. Selamlar yolluyorum Radyo Karadeniz'den. Bir selam sabah olsun. Bu istek sanırım şarkıdır. Hemen ona bakıyorum, var mı öyle bir şey listemizde. Yoksa da indiririz. Hadi bakalım. Evet, şöyle bir kemençe geçelim. Rize Merkez, hazır mıyız? Uçuş moduna alıyorum. Programımızı da aynı tempo ile, aynı heyecanla devam ediyoruz. Bölgemizin en güzel radyosu, en böyle kuvvetli, enerjili, tempolu Radyo Karadeniz 87.5. Frekanslarımız Trabzon 90.6. Yayındayız şu an. Şöyle bir WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatalım. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Çok mu hızlı oldu, ne dur ya? Ceza mı? Acele muz mu var bilmiyorum. Şöyle bir yavaş söyleyeyim o zaman. 0532 715 0694 WhatsApp mesaj hattımız. iOS, Android uygulamalarından da bizleri dinleyebilirsiniz. İndirip de. Evet, bu akşam bizleri arayan Erol İslamoğlu'na selamlar olsun. Sözde Coşkun, uygulamamız ya ne dur ya? Dedim ki Radyo Karadeniz'in Android uygulamasından indirebilirsin abi dedim. Hala daha indireyim. Kulaklarım için nasıl bilmiyorum artık Erol Bey. Hala daha dinliyorsun bizi. Selamlar olsun. Geçen gün canlı yayınımızdaydı radyomuzda. Güzel böyle canlı canlı okuttum ona. Duman telleri attı böyle ama olsun. Ula ula ula ula. Yansın ortalık.

0: Bir zaman cehenneme yanacak diri diri. Eski ya güzelliğin ya, yok sende ya, üçte biri ya.
1: Aa, ne diyor bu? Vay canına. Ne diyor bu?

0: Olsun. Hatasız kul olmaz. İnsan sevince derbeder. Son sabah yuvasız kuşlar. Toprağın oğlu Sabuha. Bırakıp gitme Süpermen. Aşkı ben mi yarattım?
1: Rica ederim, şakayı bırakın. Bilmem beni affedebilecek misiniz?
0: Ettim gitti canım.
2: Ya Kim Basman'a bayılıyorum. Hala da izliyorum yani eskisini. Tekrardan sar başa, sar başa. Evet, bizleri dinleyen herkesten mesajlarınızı bekliyorum. Şöyle yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 19.43'ü göstermekte. Evet, Ercan Bey yazdı ki abisinin için Baylar ailesini topladım, televizyonlar kapandı, seni dinliyorlar, seviyorum seni abim dedi. Vallahi biz de sizleri seviyoruz Ercan Bey. O zaman Baylar ailesine şöyle bir alkış gönderiyoruz. Vallahi bütün Karadeniz bölgesi, bütün yurt dışı herkes sizi dinliyor şu an. Selamlar olsun. Neredesiniz? Koç Düzü'nde mi? Ne? So Sokolahırtu.

Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87. Reklam.

Evet Ercan kardeşim. Abi ben Cezena, Cezena doğru okudum değil mi? Daha evinde seni dinliyorum. Yayladan geldik artık seni de bekliyorum. Abi bir muhlamam çayım dedi, bekliyorum dedi. Ercan kardeşim söz seneye inşallah, inşallah vallahi yeğcim. Geleceğim oraya. Oradayım. Evet şöyle Coşkun'un muhlama soğudu. Ne zaman geleceksin Cezena'ya? Abim bir şey diyeyim mi? Vallahi senin için şimdi bile gelirdim ama bugün muhlama sinirini açtım bir. Mide her şey yandı artık. Nefes alamıyorum o durumdayım. Bugün yani yeme konusunda bayağı bir açtım. Ama gene de Allah razı olsun hani teklifin için yemiş kadar oldum. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Saygıdeğer kardeşim, ben Yamaç Dere. Eski muhtar Ceylan Uçkan, bir alkış gönderiyoruz. Zeki Uçkan'dan Letka İvgay, Cuma İvgay, Cora İvgay, İritulli İvgay, yansın ortalık dedi Ceylan abi. Bir böyle Zeki Uçkan'dan güzel bir şarkı göndereceğiz. Birazdan göndereceğiz. Selamlar olsun Yamaçdere köyü eski muhtarımız Ceylan Uçkan'a. Saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Cancavla'dan şu an bizleri dinlemekte. Şu an Cancavla'dan şu an bizleri kimler dinliyor Ceylan abim? Valla herkesi WhatsApp mesaj bölümüne bekliyorum. O Halit kardeşim. Halit Güven Kuyumcu. Ey mübarek. Onun canını yerim. Şu an bizleri canlı canlı dinlemekte, izlemekte. Buradan selam yolluyorum.

Evet, bizlere ulaşan Halit Güven Kuyumcu, yanında öyle tatlı bir kızı var ki Elay Hanım. Ha, buradan o yanaklarını yeriz biz burada Fatih Bey'le. Bir alkış gönderiyorum. Elay Hanım'a alkışlıyoruz. Dağlar kokulu dağlar. Halit kardeşime gelsin. Coşkun'um, ben de seni Gülesen Dağ evinden misafirlerimle beraber dinliyorum dedi. Ali Baylar'a da şuradan bir alkış gönderelim. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar yolluyorum. Evet, Cemal, Merve, Sümeyye, Yamaç Toprak, Yamaç Toprağı da saygılar, sevgiler. Yamaç, nasılsın? İyisindir. Valla sabah sabah yayındayken her zaman Cemal bana yazıyordu. Cemal kardeşime de selamlar yolluyoruz buradan. Bütün Uçkan ailesine, Celen abimize, Cemal kardeşime de sevgiler, saygılar. Yamaç Toprak, onu ellerinden öpün. Cemal kardeşim, bir alkış gönderiyorum Uçkan ailesine. Evet, bizlere kimler ulaştı? Ey mübarek, yansın ortalım. Bu bizi kim alabilir? Boşanısı yok. Onur Erdem ulaştı. Onur Erdem, deli abim, seviliyorsun. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Canun Giyaz seveyim ya. Abim, Allah razı olsun. Biz de aynı şekilde. Yansın ortalık. Evet, Seher yenge, Emine yenge ve Melek Uçkan dinliyor. O yengelerimiz, büyüklerimiz, ellerinden öpüyorum buradan. Radyo Karadeniz'den. Birazdan Zeki Uçkan'dan güzel bir şarkı göndereceğim. Onur Erdem aramızda. Ondan da güzel bir yeni bir şarkısı vardı. Abim, WhatsApp'tan atabilir misin bana en son yaptığın şarkıyı? Bekliyorum.

0: Evet, şu an bizleri Ardeşen'den dinleyen Tolga abim, nasılsın, iyisindir inşallah. Yengenle arabada dinliyorum sıradaki şarkıyı, hediye et bize. Tabii ki de abim, ne demek, Tolga abimize bir alkış gönderiyorum buradan.
1: Ocaktaki çayımı

Ufuk abime selamlar olsun. Yengemize de selamlar yolluyoruz abim. Evet bizlere Furkan Bey ulaştı. Furkan Bey, Furkan Kesimala bizden de selam söyle. Ziya Ergen'e, Gizem Ergen'e Gizem diye söyleme dedi. Şakacı şey. Ortalık karıştı. Bir dakika. Bir saniye. Furkan şimdi sana bir şey diyeceğim kardeşim. Sen en başta yazacağın şeyi en sona yazdın. Ben de ne yapayım, direkt okumadan okudum. Dolap dahi ne oldu? Bir şey oldu herhalde orada. Evet abim buldum, birazdan çalacağım onu. Zeki Uçkar'dan Nazar dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım. Zeki Uçkan'dan Nazar dinliyoruz. Ondan sonra Onur Erdem'den güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bir selamsal isteğimiz vardı. Onu da hemen çalacağım abi. Hazırlıyorum. Hazırlıklı yolum. Bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok.

Evet, Zeki Uçkan, Celal Uçkan şu an bizi Bakoz'dan dinlemekteler. Yamaçdere köyü eski muhtarı Celal Uçkan'a selamlar olsun. Şu an bizleri Cancıavla'dan dinleyen herkese selamlar yolluyorum.

0: Fazlı'nın halini soruyorum, iyidir iyidir. Bak şu zavallı Fazlı'nın halına. Niye buna haber vermezsin oğlum? Git benim evde iki tane öküz al. Borcun ne kadar yavrum senin?
1: 6000.
0: Fazlı'ya 6000 lira verin lan.
1: Ağam eğlenir benim lan.
0: Kullanım ben halini.
2: Ağam eğlenir benim be canım. Evet, birazdan Onur Erdem'den güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Coşkunum benim müziği bulamadan herhalde. Abim buldum, birazdan çalacağım. Kıvırcık Ali sanırım. Listemde yoktu ama indirdim. Göndereceğim abim. Coşkunum bu akşam o kadar neşelendirdin ki Baylar ailesini. Herkes bir aya toplandılar, eksik olma, devamını bekliyorum. Seviyorum seni Coşkunum, beni zaten biliyorsun. Bir alkış gönderiyorum sana abim. Maşallah diyelim abime. Evet, bizlere Zekeriya Bozkan ulaştı. Bana ne yollayacaksın, sana bırakıyorum. Abi bana bırakma, ortalık karışık zaten. Yandı ortalık. Hadi bakalım, güzel bir şarkı göndereceğim sana. Sana şey gönderin, Fadime ile Temel abi. Bana dedoklarım neye? Ayıya de sana. Tamam. Hazırlıklı olan her an her şey olabilir. Birazdan gelecek. Evet, Ceylan Uçkan yazdı tekrardan. Saygılarla, iyi yayınlar kardeşim benim dedi. Ne demek Ceylan abim? Valla uzun zaman oldu, köye de gelemedim. İnşallah en yakın zamanda oradayım. Buradan Uçkan ailesine can.

0: Söyle bakayım.
1: Sen söyle bakayım. Aa, eğlenir benimle.
2: Hadi.
0: Hadi.
2: Söyle bakayım.
3: Sen söyle bakayım.
2: Hadi.
0: Hadi.
3: Söyle bakayım ya. Hadi hadi hadi. Zekeriya abim aynı o oldu yani. Tamam, ben sana güzel bir şarkı göndereceğim burada.

0: Şöyle Onur Erdem'den güzel bir şarkı dinliyoruz. Yakın bir zamanda güzel bir çalışma yaptı abimiz. Vallahi şöyle bir dinleyelim. Hazır mıyız? Geliyor. Şöyle güzel tulumlu. Oh koh koşu.
1: Onuri montaj kimi. Ay velüle pe için antiko. Mu Europa.
2: 80.
1: Şimdi ne saygı var, ne Europa var, ne hatil var. Ay velüle pe korte koydu az çiko püşkültüko. Bu inere pe. Baba baba var iti. Una nana nana var can. Gamunluğun ikzal ama.
3: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Evet, bu akşam böyle her telden, her müzikten giriş yaptık. Az önce Onur Erdem'den güzel bir şarkı dinledik. Salla omuzlarını sağa sola donsunlar. Coşkunu'ya sevmeyenlere Allah'ından bulsunlar. Onur abim hemen düzeltme yaptı şarkıyı. Şarkıyı dedi senin üzerine yapacağım dedi. Coşkun dedi güzel bir arkadaş, şiir yazdı bize. Kimse görmeden aman Allah. Hadi bakalım. Janti kankası.

0: bu bölümü hatırlatalım sizlere.
1: 3, 2, 1, go. Ayağım bir yerde kimse görmeden.
2: Kimse görmeden.
1: Kimse görmeden.
2: Uyanık.
1: Kimse görmeden. Allah muhafaza, aman aman. Ayla mayla geçiyor. Ha? Ha. O tarafa, o tarafa. Ha? O tarafa.
0: Ya bu ara bir patlamıştı gerçekten, kimse görmeden, biliyoruz herhalde. Şöyle yanımıza devam ediyoruz. Evet Coşkun'um, geç yazabiliyorum. Hayatımda bu kadar mesaj yazmamıştım ama senin için yazıyorum. Ben Rıfkı Baylar. Baylar ailesi radyoyu açtı, seni dinliyorlar. Saygılar, sevgiler yolluyoruz buradan. Bir de Baylar ailesi bu akşam vallahi maşallah hepsi beni dinliyor. Saygılar, sevgileri yolluyorum. Onur Erdem, vallahi yayından sonra muare, so idare. Arayacağım abim, buralarda ol, çay içeriz bir yerde. Evet Zekeri abim, burada mısın? Bana ne yollayacaksın yazmıştın. Sana güzel bir İbrahim Sarı'dan güzel bir şarkı göndereceğim abim. Hazırladım, hatta birazdan gelecek. Hazırlıklı ol, her an her şey olabilir. Coşkun'um, şu an Çuburdi'deyim. Yani Tiprona'da atmacaya çıktım. Belçikalı bir arkadaşımla tek Ayhan Aptekin'den Sirmalisun Sirmali mi? Herhalde yazamadın o bölümü Ceylan abi. Sindomi sende mi? Neyse, böyle bir güzel bir şarkı göndereceğim Ayhan Aptekin'den Ceylan abi. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Saatlerimiz 20.08'i göstermekte. Vallahi böyle güzel güzel mesajlarınız geldikçe sohbet muhabbet oluyor. Eğlenceli oluyor, eğlenceli de geçiyor. Vallahi mesaj geldikçe programımız da güzel geçiyor yani, böyle. Maşallah diyelim. Evet, sevgili eşim yazdı bizlere. Biz de şarkı istiyoruz dedi. Tabi. En güzel şarkıyı sana göndereceğim. O Elisam'a göndereceğim. Onun canını seveyim. Elisam. Şu an beni dinliyorsa baba baba baba diyebilir. Altın kaymağı. Bal bal. Şöyle İbrahim Sarı'da Sit Çağana Mugulur adlı parçayı göndereyim. Ondan sonra Ayhan Aptekin'den Ceren abimizin güzel isteği var, onu göndereceğim. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Radyo Karadeniz WhatsApp mesaj bölümünü hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Ne oldu, WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Valla bu akşam özel olarak, özel istek olarak yayına geldim. Normalde saatlerimiz sabah 8'den 10'a kadar yayınımız var. Ama sabah diyorum ama gene 8.30'u buluyor. Siz gene de o bölüm arasında beklemekte kalın. Bir türlü o 8'i tutturamıyorum nedense. Şöyle İbrahim Sarı'dan lazca bir şarkı dinleyelim. Letta tudenda ulun, sitçe gana mugulur.

Evet Ceylan Bey, Ceylan abim şu an Çubur Dide'den bizlere seslenmekte. Birazdan aynı aptekinden Ezik Gururum adlı parçayı göndereceğim. Vallahi İbrahim abim, İbrahim Sarı, bu şarkının gerçek versiyonunu sizden bekliyorum. Vallahi yaparsam

0: Evet, şöyle bir Kıvırcık Ali'den bir selam sal adlı parçayı gönderiyoruz. Abim biraz geç oldu ama olsun, sonunda geldi. Şu an aramızda mısın abim, burada mısın? Kemal Baylar, Güllü Köyü eski muhtarı Kemal Baylar'a gelsin bu şarkı.
1: Radyo Karadeniz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an sizleri seslenmekteyiz. Coşkun Show devam ediyor. Akşam saatleri, saatlerimiz 19'u gösterdiğinde yayına girdi. Bugün özel yayını yapıyoruz. Evet, Fatma Hanım ulaştı bizlere. Fatma Hanım, hemen şöyle cevaplayayım yazdığın mesaja. Bu akşam özel olarak geldik ama yarın aynı saatte sabahleyin yayında olacağım. Saat 8.30'da, 8 demiyorum artık, alıştım ben de. Normalde 8'de burada olmam gerekiyor. Ama buçuğu bulduğu için en az 8.30 diyorum. Bölgemizde gerçekten bugün hava çok güzeldi. Tam böyle dolaşmalı, gezmelik. Ama çalışanlara da Allah kolaylıklar versin. Yo tabii canım. Biz çalışalım, sen orada girgir şamataya. İnan yapmıyorum. Ben de sizler gibi çalışıyorum tabii ki de. Evet, aynen Ceylan abim. Allah bağışlasın kardeşim tüm çocuklarımıza ve torunlarımıza. Aynen öyle Ceylan abim. Maşallah. Yamaç toprağa da selamlar olsun buradan. Coşkun abi, baylar ailesini toplayan benim. Acaba benim için hangi parçayı çalmayı düşünüyorsun? Ben seni Cezena da dinliyorum. Seviyorum seni abim. Ben Ercan derim. Ercan kardeşime üstünü vurgulayarak yazdı. Beni özellikle söyle. Ben Ercan. Bir alkış gönderiyorum sana Ercan. Yansın ortalık. Ya da yanmasın. Lazımdır her şey. Evet Ceylan abim. Çoban Marşı, Ayhan Aptekin'den Ezik Gururum birazdan gelecek. Ama ondan önce Resul Dindar'dan Sevdam ile beraber sevgili eşime gelsin. Altunum'a gelsin, bir de Elisam'a gelsin. Şöyle bir Sevdam ile beraber dinleyelim Resul Dindar'dan. Ondan sonra her an her şey olabilir. İkkat aletum. Amani.

Resul Dindar, bazen tulumun sesi, bazen navun azim, sevdam ile beraber ölüm olsa razıyım. Vallahi çok güzel söylemiş.

Evet, şöyle Ayhan Aptekin'den hareketli bir şarkı gönderiyorum. Hazırlıklı olalım. Şovan Marşı geliyor. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an sizlere seslenmekteyim. Canlı yayınımız devam ediyor. Şöyle WhatsApp mesaj hattımız 0532 715 0694. Güzel güzel mesajlarınızı bekliyorum. Hani derler ya, nerede hareket orada bereket. Vallahi akşam akşam gerçekten güzel gidiyor.

hayatımda şu çadırım saray gibi, burada yaşar o. Aynı Abdekin, Ekan'ın cennet olsun abi. Valla ne güzel eserler bizlere bıraktı gerçekten. Valla hala da severek dinliyoruz ve eskimeyecek de abimizin, Ekan'ın cennet olsun abi. Yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle bir WhatsApp mesaj attığımızı hatırlatalım. Mesaj atmak isteyen ablalarımız: Coşkun abi, Hamza baylar, Gülnaz baylar. Bizleri dinlemekte, bana mesaj atmak istiyorlar. O zaman şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatalım. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Ne olur WhatsApp. Asla beni arayın diyecektim. Yok WhatsApp. Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümüne mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Ercan kardeşime selamlar yolluyorum burada. Şu an bizleri dinleyen, kulak veren, bütün evlere misafir olduğumuz her yere selamlar yolluyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.

0: tamaşa canavarıdır. Her yerde aranıyor.
1: Öyleyse hemen yakalayan.
0: Dur.
1: Ben de polisliğe terfi edirem.
0: Ürkütme, ürkütme. Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız.
1: Tamam, ben hazırım.
0: Ben de hazırım.
1: Gülen mi?
0: Gül, gül. Ah canım benim.
2: Gül, gül. Kasımpaşa canavarı. Zekeriya abi. Hey, çay sezonu devam etmekte. Yarın çay toplayacaklara da Allah kolaylıklar diliyorum. Hava inşallah güzel olur ama akşam bozacak demişlerdi. Bilmiyorum dışarıda şu an hava durumu nasıl? Hava durumu nasıl bu arada? Yazarsanız sevinirim.

0: Nicedir sana kollarım? Sende bir yiğitin suratı vardır. Sakın yoktur değil mi?
1: Peki, dene.
2: Yayınımıza devam ediyoruz. 87.5 Radyo Karadeniz'den şu an sizleri seslenmekteyiz. Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Rize Merkez, Güneysu, Kalkandere, Anzer, Ayder, Çamlıhemşin, Dutke, hazır mıyız? Arhavi, Hopa.

Kemal Paşa, Yusuf Ali. Hey şöyle, oftan girelim. Araklı, Sürmene, Trabzon Merkez, Yomra, Maçka, Akçaabat. Şu an sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun. Giresun, Ordu, Samsun, Çorum, Sinop, bütün Karadeniz bölgesini sayalım. Gümüşhane,

0: Gavaz utanma de hadi.
1: Öpem ağam.
0: Siktir.
2: Hey şöyle Şener Şen'in repliklerine bakıyordum. Güzel replikler çıkıyor. Arada bazen de karışıyor. İdare ediyoruz. Şöyle sabahleyin daha komik, daha eğlenceli nasıl yapabilirim diye şöyle repliklere bakıyorum. Kemal Sunal'dan Şener Şen.

Evet, şöyle biraz love şarkı çalsak mı? Nasıl yapsak? Şöyle bir İmera'dan "Sen Yanlış Yaptın" dinleyelim güzel yorumuyla. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Şöyle mesajlarınızı da bekliyorum. Şu an beni dinleyen, dinlemeyen herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum. Vallahi tam şöyle müziğe geçiyordum. Hamza Baylar yazdı. "Selam Coşkun Bey, iyi yayınlar. İstek devam ediyor mu?" Tabii ki de devam ediyor abi. İsteğin varsa hemen çalabilirim. Hamza Baylar bizlere ulaştı. Bir alkış gönderiyoruz abimize. Evet, isteğin hemen varsa yazın abim, çalarım.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 20.36. iOS, Android uygulamalarından bizleri dinleyebilirsiniz. Yayınımız devam ediyor.

0: Ne diyor şarkımız? Çalsın tulum kemençe, yanarsa yansın. Aynen öyle.
1: Ben olayım şekerim, içtim demli çayları da geldi gözümün feri.
0: Evet, en son Hamza Baylar istek istiyorum yazdı abimiz. İsteğin varsa hemen yazabilirsin abim, çalabilirim. Evet, bu akşam sabah yayına giremedim. Bari bugün dedim özel olarak yayına girelim. Bekletmeyeyim kimse dedim. Vallahi güzel de oldu. Stres dağıttık akşam akşam. Ya akşam mı yapsak program, ne yapsak bilemedim şimdi. Aslında bu saat tam bana uygun. Bu saat uygun yani. Vallahi sabah uyanamıyorum. İnanın gerçekten uyanamıyorum. Hani günün yorgunluğu sabaha vuruyor. Uyanamıyorum böyle. Gözümü açıyorum. Gönlüm radyoda ama uyumak istiyorum. Ha bu sabah kalkmak olmasa ne güzel olacak. Oh, oh, hoş. Vallahi işim gücüm olur. Akşama yatar. Kalkmazdan tabii ki de.

0: Evet, şöyle güzel bir şarkılarla devam ettik. Hareketli şarkılarla devam ettik.
1: Sen neredeysen

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Evet, bizlere Büşra Hanım. Büşra Hanım ulaştı. Artık akşamları yayın yapacaksın. Osman Nuri, bu son olsun çalabilir miydin? Hemen bakıyorum listemde varsa, yoksa biraz bekleteceğim tabi, çünkü bulmam gerekiyor. Bilmiyorum akşamları yayın yapsam mı, ne yapsam bilemedim şimdi, ama bakacağız. Vallahi bu saat işime gelmedi değil yani. Güzel de gidebilir yani. Şaka bir yana, kendimi şey getirmeyeyim. Bakalım, bir yarın olsun. Ne olacak?

Evet, şöyle mesajlarınıza hemen bakıyorum. Evet Büşra Hanım, yazdığın şarkıya baktım. O şarkıyı bulamadım. Olmuş söylüyor acaba. Yani bir daha sen bakabilir misin hani istek parçana? Kim söylediğini yazarsan okurum.

Kapısında ayvalık, dalları kalabalık. Sen balkonda, ben camda, ne saray sevdalık. Evet, Nuriye Hanım ulaştı bizlere. Dedi, sen bence bu saatte yayın yap, boy ne cek o tanamlı ya. Doğru dedin ablam. Katılıyorum. Ya geceleyin öyle oluyor biraz. Yalan değil, hak veriyorum. Evet, Hamza Bey yazdı bizlere tekrardan. Hamza Baylar'dan Engin Nurşani'den yabancı şarkısını çalabilir misiniz? Abi hemen bakıyorum. Listemde varsa, yoksa biraz bekleteceğim.

Evet Büşra Hanım, attığın şarkı şeyde olmadığı için sanırım real video. Olsun senin için, çalalım o zaman. Şöyle bir çalalım.

Evet, Büşra Hanım'ın istediğini yerine getirdik. Haydi haydi. Haydi haydi. Hazır mıyız? Saatlerimiz 20.50 göstermekte. Son 10 dakikamız kaldı. Şöyle 19-21 arasında yayında olduk. 2 saatlik 10 dakikamızı böyle doya doya eğlenceli eğlenceli getireceğiz. Geçireceğiz. Hadi bakalım. Oh nenni koçari, kodoskudi beçari ya, gülüsü ek çopayı, hay nenni koçari. Lazca bölümü. Haydi haydi koçari. Ooo Enver kardeşim. Enver baylar. Bizlere ulaştı Enver baylar. Baylar ailesi olarak tam destek dinliyoruz. Abi seviliyorsun. Zibari'den ya selamlar ya. Aha Zibari. Bilal kardeşim aklıma geldi. Ma Zibari öyle momitso merke ya. Ya Bilal kardeşimi seviyorum. Şu an Artvin'de. Artvin'den inşallah dinliyordur beni. Zibari deyince mutkak odem beri. Haydi bakalım. Soğulur da ya, karpuz kesecektik. Onur Erdem bizlere ulaştı. Abim neredesin? Yayının bitmesine 9 dakika kaldı. İkatali amani. Mam geleceğim. Ben geleceğim. Buranın bitişi de var. Evet Fatih Bey'e de selamlar olsun. Fatih Eroğlu'na. Buradan bir telefon yaparsın artık abim. Çayı hazırlasın. Çay, akşam çayını hazırlasın. Evet en son Enver kardeşim yazdı bizlere. Zibari'den selamlar dedi abi dedi. Sağ olasın, var olasın.

Eşeli Ayhan Aptekin'den Hek Vortico dinliyoruz. Lazca şarkıyla devam edelim. Son 7 dakikamız kaldı. 7 dakikadan sonra sizleri özgür bırakıyorum.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 20.56. Az daha saat 8 dedik. Sabah zannettim.

Evet, bizlere Ali Baylar tekrardan ulaştı. Gülesen Dağ evinden Ercan, Baylar'a çok selamlarımı iletiyorum. Ayhan Aptekin'den geldi geçti seneler, çalarsanız sevinirim coşkunum dedi. Hemen listeye bakıyorum abim, vardır illaki. Olmazsa olmazlarımızdan tabii ki de Ayhan Aptekin'den. Biraz

Evet, şöyle bir Engin Nurşani'den Yabancı adlı şarkıyı gönderiyoruz. Güzel bir çalışma. İsteğimizi tabii ki de yerine getiriyorum hemen. Hiçbir yere ayrılmayalım. Hemen buradayım. Ondan sonra Aynaptekin'den Geldi Geçti Seneler adlı parçayı gönderiyorum.

0: Evet, saatimiz 21.02 göstermekte. 2 saati devirdik. Çok güzel bir program oldu gerçekten. Akşam yorgun değildik. Güzel, eğlenceli, neşeli, tempolu Karadeniz. Arada karışık böyle isteklerinizde yer verdik. Bizlere mesaj atan herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum. Sevingül Gök eskiden Uçkan'dı. Bir alkış gönderiyorum. İyi yayınlar Coşkun. Yağmur selam söylüyor. Dayısı dinliyoruz seni. Yağmur istek parça istiyormuş. Ragip Narin İstanbul şarkısı söylüyor şu an. Bir bakacağım birazdan. Listemde var mı?
1: Karıştırdığınız sayfaları seçiyorum. Bir siyahı, bir beyazı.
2: Çayımızda şimdi demini alsın. Yarın giderim bana.
0: Oo Yağmur, senin sesinden dinledik. Radyo Karadeniz'den şu an bütün dünyaya seslendin. Yağmur'un sesinden şöyle bir kısa Arif Narin İstanbul şarkısını dinledik. Maşallah. Tebrik ediyorum, ağzına sağlık.

0: Radyo Karadeniz.
1: Evet değerli dinleyenlerim, bana bu akşam mesaj atan, beni dinleyen, sesimin ulaştığı her yere selamlar yolluyorum. Gerçekten mükemmeldiniz. Hani derler ya, nerede hareket orada bereket. Bana mesaj atarak beni onurlandırdınız. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel mesajlarınız bizlere ulaştı. Hem WhatsApp'tan hem kendi telefonumdan. Sizleri bir alkışlayalım böyle. Evet, şöyle akşam yayın yap diyenler var. Vallahi sabah da uyanamıyorum. İşime mi gelir mi bilmiyorum artık. Olabilir. Yarın düşüneceğim bakalım. Yatta ne olacak? Her an her şey olabilir diyelim.
2: Kimento kağıdı.
1: Evet. Yarın bir zamanlar görüşmek dileğiyle programımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve bu arada sarı uyarıyla yağmur var bölgemizde. Dikkatli olalım.
2: Ve harfi.
1: Görüşmek dileğiyle yarın. Allah'a emanet ediyorum.
2: Ömrümün kredisinden tükettim gençliğimi. En yakın dostlarıma meze oldum. Ben kendimi nasıl harcadım?

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset. Karadeniz müziğinin en iyileri burada. Burası Radyo Karadeniz.

buldun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
2: Müziğin ritmini hisset.

unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: dinle. Hala ilk günkü gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası